0: Reklama Citrus'ze.
1: İnsodirom avtomobili şezena dğes şegizlia 0 lara. Gdanula şağmaşelebli 58-ში. Şegizlia moxvide da dğesve gaiqvano sasrueli avtomobili qovelgvari tsinasari shenatalis gareshe. Dagvikavshirdi 591-088-162.
2: Radio Citrus'is sareklamo samsakhovi. 577-49-1038.